0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

Susmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ölümü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909.
1: Radyo Fresh.

Hiç kimse dindiremedi bu hoş kırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözlerim.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Yalnızlıkta ezberler insan. Sessizliğin seslerini.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Haleli Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi, A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan, kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, TÜV Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.

0: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Müziği verebilirler.
2: Müziği alabiliriz. Dönüyor kanka.

0: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
5: Artı eğitim, eğitim.
6: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
8: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
9: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
10: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
9: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
10: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anneyle değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
9: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
10: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
9: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
10: Çünkü afiyet burada başlıyor.
9: Mehtap'ın Mutfağı.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo Fresh. 3, 4.

0: bana, doydum artık.
1: Herkese merhabalar. Günlerden salı. Bu güzel günde her zamanki gibi tam da zamanında Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

0: battım.
1: Bugün alışverişi konuşalım mı? Alışveriş dendiğinde genelde hanımların biraz daha buna düşkün olduğunu biliyoruz. Gerçi beyefendiler de artık günümüzde alışverişten keyif almaya başladılar gibi de geliyor bana. Siz ne diyorsunuz? Bütün bir program boyunca konuşacağız. Mesela Black Friday. İlk olarak bunu anlatayım istiyorum size ama iki güzel şarkı dinleyelim. Sonrasında

0: Black Friday adını nasıl almış biliyor musunuz? Bugün alışveriş konuşacağız demiştim. Şükran gününü takip eden gün genellikle Black Friday olarak anılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın en yoğun alışveriş günlerinden bir tanesi haline geldi. Artık bizim ülkemizde de öyle biliyorsunuz.
1: Çok yakında başlayacak, az kaldı.
0: Ulusal zincir mağazalar alışveriş yapanları mağazalara çekmek ve hani benzer fırsatları çevrim içi olarak sunmak için geleneksel olarak çok çeşitli ürünlerde sınırlı para tasarrufu sağlayan özel indirimler sunmaya başlıyorlar. Birçok kişi de Black Friday deyiminin işletmelerin şükran gününden sonraki güne kadarki mali zararla veya kırmızıda faaliyet göstermesi ve ardından büyük indirimlerin sonunda kar elde etmelerini veya kâra geçmelerini sağlaması kavramından türediğine inanıyor. Ama sizce bu doğru mu dersiniz? Terimin çok daha doğru bir açıklaması var. Amerika'daki polis memurlarının banyolardan gelen çok sayıda turistin tatil alışverişlerine başlamak ve bazı yıllarda cumartesi günü oynanan yıllık ordu donanma futbol maçına katılmak için şehre gelmesiyle ortaya çıkan kaosu tanımlamak için Kara Cuma ifadesini kullanmaya başladığı 1960'ların başına dayanıyor. Büyük kalabalıklar, trafik sıkışıklığı, işte kazalar, hırsızlık ve diğer sorunlarla uğraşırken normalden daha uzun vardiyalarda çalışan polisler için elbette sıkıntı yaratıyor. Birkaç yıl içerisinde de Black Friday terimi yine Pensilvanya'da kök salıyor ve şehirdeki tüccarlar bugüne Büyük Cuma adını veriyorlar. Sonuçta satışlarda olumlu bir artış görüyorlar. Black Friday ifadesi 1980'lerin sonuna kadar tabii esnafların sözlüklerinde yer etmeye başlıyor. Yaygınlaşıyordu üstelik. Mağazaların yıl içinde kar elde etmeye başladığı gün ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük alışveriş günü olarak tanımlanıyor. Tabii sonrasında insanlar bu işten çok kar edildiğini görüyorlar ve dünyada da yaygın hale.

0: olsunlar. Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres. 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi, A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz yöresel Maraş tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo 5.
5: Güne güle.
4: Radyo 5.
6: Güne güle devam ediyor.
4: Radyo 5.

alışverişte tuzağa düşmeyin diyor bu işin uzmanları. Yem etkisinden bahsetmek istiyorum size. Satıcıların sizi nasıl kandırdığını öğreneceksiniz bu sayede. Pazarlama stratejileri arasında yer alıyor bu yem etkisi. Tüketicilerin psikolojisinden yararlanarak onları belirli ürün ya da hizmetleri seçmeye yönlendiriyor. Büyük firmaların müşterilerine belli etmeden uyguladığı bu taktiği öğrenmenizde bana soracak olursanız fayda var. Detayları merak ediyorsanız iki güzel şarkı dinleyeceksiniz. Sonrasında da anlatıyor olacağım.

Gül güne gülle de alışverişte tuzağa düşmeyin demiştim. Yem etkisini anlatmak istiyorum size. Pazarlama alanında psikolojiyi kullanan tüketicilerin belirli ürün ya da hizmetlere yönlendirilmesine dayanan bir taktik diyelim. Bu yöntem tüketicilerin genellikle kendi içlerinde yapacakları karşılaştırmalar sonucunda en mantıklı seçeneği tercih etme eğiliminde oldukları bir gerçekten yararlanıyor. Azınlıkta kalan tüketici grupları her ne pahasına olursa olsun ya en pahalıyı ya da en ucuzu tercih ediyorlar. Ancak yem etkisi bu tür tüketiciler için değil. Bu taktik büyük boy ürün küçüğünün iki katı büyüklüğünde olmasına karşın sadece 1 TL daha ucuz, dolayısıyla daha avantajlı şeklinde düşünen tüketicilere hitap ediyor. Yem etkisi aslında avcılıkta kullanılan bir tür tuzak veya kandırma yöntemini ifade ediyor bize. Pazarlamada ise yem etkisi satmak istediğiniz ürünü daha çekici hale getirmek için ek seçenekler sunan tüketicilerin dikkatini o ürüne çekme stratejisi. Şimdi insan beyninin karşılaştırmalı bir seçenek çalışması bu taktiğin temelini oluşturuyor. Bunu da öğrenmenizde fayda var. Yem etkisi tüketicilerin karşılaştırma yaparken genellikle böyle hangi ürüne yöneleceklerini önceden tahmin etmeye dayanıyor. Sinemadaki mısır boyları ve fiyatları üzerinden yapılan bir deney var mesela. Yem etkisinin en güçlü örneklerinden bir tanesi. Mesela küçük boy mısırın 35 lira olduğunu düşünün. Büyük boy mısır da 68 lira. Böyle bir durumda çoğu insan küçük boyu tercih ediyor. Çünkü 68 liranın mısır için fazla olduğunu düşünüyorlar. Ama tabii orta boy bir mısırın 60 liraya sunulmasıyla insanlar aradaki küçük fiyat farkı nedeniyle büyük boyu tercih etmeye başlıyorlar. Bu durum aslında yem etkisinin nasıl çalıştığını açık bir şekilde gösteriyor. Eklenen ürün asıl satılmak istenen ürünü destekleyecek

Modada pantolon giymiyle devrim yaratıp kendi tarzlarıyla özgürlüğü simgeleyen kadınların hikayesini anlatmak istiyorum size. Bazı kültürlerde pantolon biliyorsunuz kadınlar tarafından 100 veya 1000 yıllardır giyilen bir elbise. Bu durum Batı toplumlarında geçerli değil. Amerika'da kadınlar

İş veya spor yapmak için pantolon benzeri giysiler giyer, bazı kadınlar dışında genellikle uzun etek giyiyorlar. 19. yüzyıla baktığımızda pantolon giyimini destekleyen kadınlar olsa da kadınlar için kabul edilebilir bir günlük kıyafet seçeneği olarak pantolon 20. yüzyılın ortalarına kadar tam anlamıyla yaygınlaşmıyor. Pantolonun batı toplumlarında benimsenmesi 19. yüzyılın ortasındaki kıyafet reformu hareketine dayanıyor. Merak ediyorsanız şarkıların sonrasında birlikte

0: Sinek Ütle. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
4: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
3: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
4: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan, anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
3: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
4: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
3: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
4: Çünkü afiyet burada başlıyor.
3: Mehtap'ın Mutfağı.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
8: Artı eğitim eğitim.
9: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Haber. mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sahadaki gelişmeleri ve ileriki dönemde atılacak adımları değerlendirmek üzere güvenlik toplantısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Çiftçi, teknolojik imkanlarımızı ve sahadaki tecrübemizi veri analizi ve bilimsel yöntemlerle bir araya getirerek suçu yalnızca aydınlatan değil, riski önceden gören ve suçu önlemeye esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz dedi. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderilmesi talebine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin verildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın gerçeği yansıtmayan paylaşımları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını belirtti. Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheli gözaltına alındı. Dün akşam Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen yolcu uçağında görevlilerin uçakta patlayıcı var notu bulması üzerine yolcular ve mürettebat tahliye edildikten sonra görevliler arama çalışması başlattı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yapılan aramada herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.
11: Spor.
10: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
11: Para piyasaları.
10: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
11: Hava durumu.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
12: Haber. Radyo 5.
13: Gül güle gülle devam ediyor.
12: Radyo 5.
14: Gül güle gülle.
15: Radyo 5.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Pantolonun Batı toplumunda benimsenmesi 19. yüzyılın ortalarındaki kıyafet reformu hareketine dayanıyor demiştim şarkıların öncesinde. Şimdi fiziksel veya ev işleriyle meşgul olduğu vakit pantolon benzeri giysiler giyen kadınlar olsa da aslında bu giysiler genellikle böyle halkın gözünden uzakta giyiliyor. Çoğu kadın genellikle ağır hissettiren, hantal görünen ve hareket alanlarını kısıtlayan uzun etekler giyiyorlar. Rasyonel giyim kavramını benimseyen bazı kadınlar toplum içinde pantolon giyme seçeneğine sahip olmak istiyorlar. Bazıları bunu rahatlık ve hareket kolaylığı gibi tamamen pratik nedenlerle istiyorlar. Diğerleri içinse pantolon giyme özgürlüğü aslında o dönemde radikal ve tartışmalı bir mücadele olan kadın hakları hareketiyle bağlantılı. Amerika'da 19. yüzyılın ortalarında kadın giyim normlarına meydan okuyan bir moda hareketi başlıyor. Elizabeth Miller 1851 civarında kadınlar için pantolon benzeri giysilerin erken bir versiyonunu tasarlıyor. Dizlerin altına kadar uzanan bir etek düşünün ve ayak bileklerinde toplanan bol bir kıyafet bu. Ve üzerine kısa bir ceket giyiliyor. Bloomers olarak bilinen bu giysi adını Miller'ın tasarımının ilk savunucularından Amelia Jane Bloomer'dan alıyor. Bazı çevrelerde popülerlik kazanmasına rağmen bloomerlar çok fazla tartışma yaratıyor elbette. Günlük kullanımları birkaç yıl sonra ortadan kalkıyor ve kadınlar için pantolonlar yine böyle egzersiz ya da ev işleri gibi sınırlı bir dizi aktiviteye indirgeniyor veya özel olarak giyiliyor. Birinci Dünya Savaşı dönemine baktığımızda kadınların pantolon giymeye olan ilgisinin tekrar yükseldiğini görüyoruz. Pantolon Birinci Dünya Savaşı sırasında olduğu gibi geçmişte kısa bir süre için yeniden benimseniyor. Bunun temel nedeni erkeklerin savaşa gitmesiyle iş gücünün kadınlara kayması ve pantolonun özellikle fabrika işlerinde pratiklik sağlaması elbette. Gelelim İkinci Dünya Savaşı'na. İkinci Dünya Savaşı sırasında pantolonlar sivil ve asker kadınlar tarafından iş yerinde ve sosyal ortamlarda tabii yaygın olarak giyilmiş. Kadınlar savaştan sonra da özellikle spor ve eğlence amaçlı pantolon giymeye devam etse de 1960'lı ve 70'li yıllara kadar kadınlar için stil trendleri genellikle etek veya elbise üzerine odaklanmış. Tabii kadın hakları hareketinin güçlü etkisiyle pantolon kadın özgürlüğünün sembolü haline geliyor bir süre sonra. Evde, kamu sektöründe veya birçok iş yerinde kadınlar tarafından hani benimsenmiş olan bu benzersiz giyim seçeneği rahatlığı ve pratikliğiyle dikkat çekerken kadınların toplumsal rollerine karşı duruşlarının da bir simgesi haline geliyor. Böylelikle pantolon bir giysi olmanın ötesine geçerek kadınların güçlü bir ifadesi ve kendi haklarına duydukları güvenin bir yansıması haline geliyor. Bu moda devrimi kadını göklere çıkaran bir duruşun somut bir tezahürü haline geliyor desek çok da yanlış olmayacaktır ve kadının toplumdaki yerine dair etkileyici bir duruşu kıyafet seçimleriyle sembolize ediyor.

Alışveriş dendiğinde kadınların hep bir adım önde olduğunu biliyoruz biz. Bir de yine kadınların kişisel bakım konusunda her zaman erkekleri geride bıraktığını da. Peki kadınları kör eden bir rimelden bahsetsem size, 1930'ların güzellik faciası. Gerçekten tüyler ürperten bir hikaye bu. 1930'larda güzellik uğruna körlüğe, hatta ölüme yol açan bir kozmetik ürünü var. Lash Lure. Bu kirpik güzelleştirici hem FDA'nın sıkı düzenlemeler getirmesine sebep oldu hem de birçok kadının hayatını kararttı. FDA'nın bile harekete geçmesine sebep olan bu olay güzelliğin karanlık yüzünü aslında gözler önüne serer nitelikte. Şimdilerde de biliyorsunuz merdiven altında yapılan estetik ameliyatlar kadınları ne hale getiriyor. Onun için lütfen siz olun. Mutlaka ama mutlaka basit bir operasyon bile yaptırmayı düşünüyor olsanız bunu doktora yaptırın. Gelelim Lash Lure'a. 1930'larda kadınların kirpik ve kaşlarını daha koyu ve dolgun göstermek için kullanılan bir kozmetik ürünü bu. Ama bu ürün yalnızca güzellik sunmuyor, aynı zamanda korkunç da bir sağlık tehdidi. Lash Lure'un temel maddesi olan PPD ciddi alerjik reaksiyonlara, körlüğe ve hatta ölümlere bile sebep oluyor. Bazı kadınlar bu ürünü kullandıktan sonra yüzlerinde kabarcıklar, apseler, ülserler gelişmiş. Üstelik dönemin tıbbi koşulları bu tür biliyorsunuz alerjik reaksiyonları tedavi etmek için oldukça yetersiz. Lash Lure'un kurbanlarından biri kaşlarını boyatırken hayatını kaybeden 52 yaşındaki bir kadın. Kaş bölgesindeki açık yaralara uygulanan ürün ciddi bir enfeksiyona yol açıyor. Kadın önce gözlerini kaybediyor, ardından da yüksek ateş ve enfeksiyonun yayılması nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu olay Lash Lure'un tehlikelerini aslında gözler önüne seren en üzücü örneklerden de bir tanesi. Yine Lash Lure'un yarattığı sağlık krizleri Amerika'da kozmetik sektörünün düzenlenmesi için bir dönüm noktası da oluyor. FDA bu tehlikeli ürünleri halka göstermek için sergiler düzenliyor. Ve bununla birlikte bir yasa ortaya çıkıyor 1938'de. Yasa kozmetik firmalarının ürünlerini piyasaya sürmeden önce güvenlik standartlarını sağlamalarını zorunlu kılıyor. PPD maddesi ne derseniz günümüzde hala saç boyalarında kullanılmaya devam ettiğini söyleyeyim size. Ama daha iyi düzenlemeler ve gelişmiş tıbbi yöntemler sayesinde alerjik reaksiyonların sonuçları artık biliyorsunuz biraz daha hafif. Ama yine de siz olun, ille de saçınızı boyatacaksınız. Bir alerji testi yapmayı ihmal etmeyin. Bir gece önceden o kullanacağınız boyayı vücudunuzun görünmeyen bir yerinde küçücük bir nokta halinde deneyin mutlaka. Zaten boya kutularının içinde de biliyorsunuz yer alıyor bu ibareler. Bir de lütfen saç boyasıyla kaşlarınızı ve kirpiklerinizi boyamayın.

Hep kadınları konuşacak değiliz ya, biraz da erkeklerden bahsedelim. Erkek modasının vazgeçilmezidir takım elbiseler. Peki popülaritesini nasıl kaybetti dersiniz? Erkek modası denildiğinde akla gelen ilk parçalardan bir tanesidir. Konu moda olduğunda trendlerin ne kadar hızlı değişebileceğini hepimiz biliyoruz değil mi? Buna rağmen kimi parçalar yıllarca popülerliğini korumaya devam ediyor ki onlara artık zamansız parçalar deniyor. Tıpkı takım elbiseler gibi. Erkek modasının ayrılmaz bir parçası olan takım elbiseler 100 yılı aşkın süredir kullanılıyor. Altın çağını 1920'lerde yaşamış olsa da günümüzde resmi davetlerde sık sık takım elbiseler tercih ediliyor hala. Takım elbiselerin popülaritesinin yıllar içinde neden azaldığından biraz bahsedeyim istiyorum size. Şimdi 1900'lerin başlarına gideceğiz. Oradan kalma fotoğraflara bakarsanız hemen hemen her erkeğin takım elbise giydiğini görürsünüz. Ama günümüze yaklaştıkça takım elbiselerin böyle eski popülerliğini koruyamadığını fark ediyoruz. Özellikle de günlük hayatta. Peki bu değişimin temelinde ne var derseniz, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce erkekler çizgili pantolon, kravat ve şapkalardan oluşan üç parçalı takım elbiseler giyiyorlar. Bu karşımıza çıkıyor. Savaşın ardından bu stilin devam etmesinin en büyük sebebi savaş öncesi günlere olan özlem. İnsanlar böyle güvenli ve huzurlu bir atmosferin hayalini kuruyorlar çünkü. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından geri dönen askerler işte iç çamaşırı, ceket, pantolon, gömlek, pardösü, şapka, çorap ve ayakkabıdan oluşan kıyafetler tercih ediyorlar. Bu takımlar çok kaliteliler ve genellikle İskoç tweed kumaş gibi kaliteli kumaşlar kullanılarak üretiliyor. Ek olarak savaş sonrasında yaşanan muhafazakar döneme de uyum sağlıyorlar. Birçok işçi şehirde ve kasabada günlük kullanımı daha kolay olan iki parçalı takım elbiseler giyiyorlar. Bu muhafazakar çizgi 1960'lardan itibaren değişiyor elbette. Zira moda dünyası rengarenk takımlarla çıka geliyor. Böylelikle tabii Batı ülkelerinde resmi kıyafetlerde düşüşe geçmiş oluyor. Peki 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren hem moda hem de eğlence dünyasına yön veren Amerika'da neler yaşanmış olabilir dersiniz? Şarkıların sonrasında konuşalım mı?

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres. 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5. Gül güne gülle devam ediyor.
3: Radyo 5. Gül güne gülle. Gül güne.

Gül Güne Gül'le de takım elbiseler acaba popülerliğini neden kaybettiği konuşuyorduk. Hatırlarsanız sizi 20. yüzyılın ilk çeyreğine götürmüştüm şarkıların öncesinde. Amerika'da gündelik kıyafetler yolunda atılan en önemli adımlardan bir tanesi de aslında takım sporları için tasarlanan kıyafetler. 1920'lerin sonlarına doğru Amerikalı erkekler üniversiteye giderken geleneksel takım elbiseler yerine spor montlar giymeye başladılar. İşin sonunda insanlar bu montları kazak gibi giysilerle beraber giymeye başladılar. Tüm bunlar daha rahat bir görünümü beraberinde getirdi. Tahmin edebileceğiniz gibi. Günlük giyimin yükselişini sağlayan bir diğer şey de 1920'lerin sonlarında ortaya çıkan şortlar. Bisikletler de o dönem çok popüler biliyorsunuz. Hem erkekler hem de kadınlar bisiklete binerken şort giymeyi tercih ettiler. Bundan tam 30 yıl sonra unisex kıyafetler yükselişe geçti ve banliyö mağazalarını da elbette ele geçirdi. Bu noktadan itibaren hem kadınlar hem de erkekler daha rahat bir giyim tarzını benimsediler. 90'lara geldiğimizde Batı dünyası çoktan rahat giyimi benimsiyor biliyorsunuz. Tabii ki bu takım elbisenin yok olduğu anlamına da gelmiyor. Özellikle bazı müzik gruplarının kravat kullanmadan takım elbise giymesi Batı modası için bir başka dönüm noktası oluyor. Böylelikle resmi kıyafetlerde bir miktar salaçlaştı diyebiliriz. Polo gömlekler, blazerler ya da çino pantolonlar ortaya çıktı. Takım elbise asla tamamen bırakılmadı ama bunun yerine değişti ve gelişti diyebiliriz. Küreselleşmeyle birlikte Amerikan giyim standartları da birçok ülkenin modasını etkiledi ve geleneksel takım elbiseleri elbette tahtından etti. Hemfikir miyiz bu konuda? Bakalım ilerleyen yıllar bize daha neler gösterecek.

0: ve Gül'le devam ediyor.
1: Radyo 5.
2: Güne Gül'le.
1: Radyo 5.
2: Güne Gül'le.
3: Güne Gül'le de bugün alışverişle başladık. Moda ile devam ediyoruz. Gösterişli kıyafetleri ve tahta elleriyle bildiğimiz korsanlar. Gerçek hayatta nasıl giyinirlermiş dersiniz? Böyle bir şeyi kaç kişi merak etmiş olabilir bilemiyorum ama ben sizler için araştırdım. Korsanlar günümüzdeki dizilerde ve yani sinema filmlerinde oldukça gösterişli kıyafetler giyer bilirsiniz. Tehlikeli deniz haydutları olarak gösterilir. Peki genellikle bol pantolonlar giyen, gözleri sürmeli, elleri kancalı ve hatta tahta bacaklı korsanlar gerçekten yaşadı mı diye soracak olursanız, popüler kültürün korsan görüntüsü, korsanların kıyafetleri hakkında aslında bize birazcık fikir verse de korsanların kıyafetleri tem olarak sinemada gösterildiği gibi olmayabilir diyor bu işin uzmanları. Her şeyden önce korsanların kıyafetleri rütbelerine ve yaptıkları işe göre değişiyor çünkü. Ayrıca bu kıyafetler denizin zorlu koşullarına uygun olarak tasarlanıyorlar. Öte yandan özellikle korsanlığın altın çağı olarak isimlendirilen 1650 ile 1730 yılları arasında denizlerde biliyorsunuz pek çok milletten ve inanıştan korsan hüküm sürüyor. İşte bu sebeple birbirinden oldukça farklı korsan kıyafeti de var. Denizin tehlikeli haydutları gerçekten ne giyerdi diye merak ediyorsanız şarkıların sonrasında birlikteyiz.

Sıradan bir korsan genellikle çuha, kadife, pazen veya keten gibi dayanıklı kumaşlardan üretilmiş kıyafetler giyiyorlar. Korsan kıyafetlerinin en önemli özelliği bu arada rahat ve işlevsel olmaları, tahmin edebileceğiniz gibi. Korsanlar gemilerdeki ağır çalışma koşulları yüzünden içerisinde rahatça hareket edebilecekleri kıyafetleri tercih etmişler. Mesela korsan gömlekleri çoğu zaman yakaları açık olacak şekilde üretilmiş. Ayrıca gömleklerinin uzunlukları da korsanların gemi direklerine tırmanırken işlerini zorlaştırmayacak kadarmış. Korsanlar ayrıca rahat hareket edebilmek için geniş pantolonlar da giyiyorlar, biliyor muydunuz? Açık denizlerin yakıcı güneşinden korunmak için başlarına çeşitli kumaşlar takıyorlar. Sırtlarına ise yine güneşten korunmak için geniş kemerler mutlaka ekliyorlar. Çoğu korsan daha az terlemek için bu kemerlerin altında bir kuşak da bulundururmuş. Korsanların sıklıkla kullandığı bir başka kıyafet de ceketler, ama tabii bu ceketler korsanların legal denizcilere veya donanma askerlerine benzememeleri için normalden çok daha kısa oluyor. Korsan ceketleri genellikle mavi ve gri renkte oluyor. Merak edenler için onu da ekleyeyim. Ceketlerinin düğmeleri ise çoğunlukla böyle pirinç, kalay, kemik ya da kumaştan yapılıyor. Son olarak korsanlar kıyafetlerin rahatlığına büyük önem verdikleri için güvertede yalın ayakla dolaşıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki madem o kadar sıradan giyindiklerini söylüyorsun, neden biz filmlerde öyle görmüyoruz? Çünkü rütbeli korsanlar da var. Onu da anlatayım. Rütbeli korsanlar daha fazla yağma hakkına sahip olan insanlar. Böylelikle daha gösterişli kıyafetlere sahip olma konusunda oldukça şanslılar. Ayrıca rütbeli korsanların rütbelerini belli eden kıyafetler giymesi de gerekiyor dönemlerinde. İşte bu sebeplerle korsan gemilerinin yönetici sınıfı çoğu zaman göz alıcı kıyafetlerle dolaşıyor. Öyle ki gösterişli kıyafetleri dilden dile dolaşan korsanlar bile var. Bert Roberts isimli tehlikeli bir korsan, ünlü kırmızı kıyafetleri sebebiyle kırmızı güzel olarak tarihe geçiyor mesela. 17 ve 18. yüzyıla baktığımızda rütbeli korsanlar arasında peruk takma modasının ortaya çıktığını da görüyoruz. Ama tabii o dönem peruk takmak pahalı bir zevk. Buna rağmen daha büyük peruğu olan korsanlar daha soylu ve zengin olarak kabul ediliyorlar. İşte bu sebeple o dönem pek çok korsan açık denizlerde boy boy ve renk renk peruklar takarak yol alırlarmış. İşte böyle ilginç hikayeler de var tarihin tozlu sayfalarında.

Biliyorsunuz ben hikaye anlatmaya doymuyorum ama zaman da bize çok acımıyor ne yazık ki. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılın.

0: Yamanlar Auto Expertise. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Expertise, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Expertise, güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
3: Artı eğitim, eğitim.
4: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
7: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
6: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
7: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
6: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
7: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
6: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
7: Çünkü afiyet burada başlıyor.
6: Mehtap'ın Mutfağı.
8: Ehliyet almanın tam zamanı.
9: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
8: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
9: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 444-01-46. Gözde Sürücü Kursları.
10: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Akademinin kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Auto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Auto Analiz Auto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Auto Ekspertiz raporu için siz de Auto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Müziği verebilirler.
2: Müziği alabiliriz.
1: Dönüyor kanka.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
7: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
8: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
7: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
8: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
7: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
8: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
7: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
8: Çünkü afiyet burada başlıyor.
7: Mehtap'ın Mutfağı.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Ramazan Danışman, Cildi uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı uzman doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı uzman doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Haber.
12: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girdi. Genel kurulun bugün başlayacak çalışmalarında ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken komisyonlardaysa dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıkıyor. Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen Daltonlar Suç Örgütü ile bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 26 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya hesaplarından örgütleri övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Başakşehir Kayaşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, devamlı yaptırımlar uygulayan, suikastler düzenleyen ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakere etmenin anlamı yok dedi.
13: Spor.
12: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Lig'inin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
13: Para piyasaları.
12: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
13: Hava durumu.
12: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
11: Haber.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizde.

Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: yenisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecek ve kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radio Fresh.

Radio Fresh.

0: Reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filar

0: ne yesem diye düşünmeyin.
1: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
0: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
1: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
0: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
1: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
0: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
1: Çünkü afiyet burada başlıyor.
0: Mehtap'ın Mutfağı.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri, Sayona.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün...

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayısının 11'den 14'e çıkacağını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ağustos ayında güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretim değerinin 9,9 milyar kilowatt saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya hesaplarından örgütleri övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası ile ilgili yürütülen

0: arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, devamlı yaptırımlar uygulayan, suikastler düzenleyen ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakere etmenin anlamı yok dedi.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
4: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi. Cildiye uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş, ortopedi doktoru. Doçent doktor Ali Murat Kalender, ortopedi doktoru. Operatör doktor Ramazan Danışman, üroloji uzmanı. Yardımcı doçent doktor Yusuf Selim Kaya, üroloji uzmanı, operatör doktor Orhan Sünbül, göz hastalıkları uzmanı, doçent doktor Lokman Aslan, göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Onur Abdik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
6: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecek ve kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
8: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
8: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Fresh.
11: Radyo Fresh'te Tuncay Sarancı.
12: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
13: Tuncay Saran Show. Saran Show.
14: Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Tuncay Saran Show başladı. İnşallah keyifler yerindedir. Beni soracak olursanız birazcık bir kırgınlık var ama bakalım, inşallah grip falan olmam. Hiç sevmiyorum şu gribi ya. Bayılan da yoktur zaten de. Öyle bir uyarı veriyor sanki her an grip olabilirsin diye. Gidip ıhlamur mıhlamur bir şeyler bakayım bari. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: sancısına yok ilişmem bir daha.
1: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
2: Bir insanı arı sokması ne kadar büyük bir şanssızlıktır değil mi? Çünkü arıyı bulmak kolay değil. Her zaman her yerde bulabileceğim bir şey değil arı. Ya arı gelip seni bulacak ya da sen gidip arıyı bulacaksın ki arının seni sokmasını sağlayacaksın. Çünkü insanlar genellikle arılarla iç içe yaşayan canlılar değil. Mesela evimizde kedi olabilir, köpek olabilir, kuş olabilir, balık olabilir ama arı olmaz. Ve herkes de çiftliklerde, köylerde falan yaşamıyor yani artık. Çocukluğumun çok büyük bir bölümü köyde dedemin evinde geçti. Bahçelerde koşuştururduk, oyunlar oynardık, salıncaklardan atlardık, zıplardık. Evet, salıncaklardan atlardık, zıplardık. Bizim böyle bir huyumuz vardı. Birbirimizi sallardık. Ondan sonra en tepeye çıktığı zaman salıncak, oradan atlardık. Böyle uçardık. Yerlere şilteler falan sererdik düşeceğimiz yere. Çok eğlenceli bir şeydi. Bizim Çağatay halamın oğlu çömleği kırmıştı bir defa, düşmüştü. Düşmemesi gereken yere düşmüştü, hedefi tutturamamıştı. O küçüklük zamanlarımızda hatırlıyorum. Şu baş parmakla işaret parmağı arasındaki yumuşak doku var ya, açın elinizi. Baş parmağınızla işaret parmağınızı birbirinden ayırın böyle. O ince doku var ya, tam oradan ısırmıştı arı. Nasıl bir arısın sen? Nasıl bulabildin o kadar hassas, o kadar ince bir dokuyu? Özel mi seçtin ya? Yani bir süre beni dışarıdan izleyip, bu saldırıyı planlayıp böyle hani... Özel olarak mı oradan ısırdın be arı? Yani çok acıdığını hatırlıyorum. Bal arısıydı, onu da hatırlıyorum. Bal arılarını severim. En azından bal arısıydı. Yani öyle eşek arısı falan değil, bal arısı. Nereye ısıracağını biliyorum. Eşek arısı işe yaramaz. Eşek arısı yani öyle. Balla mallı iş yok, çalışmaz, boş uçar. Boş boş sağda solda uçan bir arı eşek arısı. İlk bir arı tarafından ısırılışım budur yani ilk. Benim için özeldir o açıdan. Ondan sonra çok uzun yıllar boyunca bir daha arı falan ısırmadı benim. Hiçbir hayvan ısırmadı. Ta ki 20'li yaşlarımın başına kadar, öyle hatırlıyorum. Ve bedeli de ağır olmuştu. Bir arı ısırığının bedeli ne olabilir ki? Nasıl bir bedeli olabilir diyeceksin. Şimdi öğreneceksin. Minibüste ısırılmıştım abi. Minibüste ya. Arı minibüse binmiş ya. Ne işin var minibüste? Yani sen uçabilen bir şeysin. Ne yapıyorsun minibüste? Ama beni bulacak ya. Ve tam ineceğim yere gelmek üzereyken arı ısırmıştı. Şimdi elimde bir acı hissettim. Bir de o kadar uzun zamandır bir arı tarafından ısırılmayan birisi olarak unutmuşum, ihtimal vermiyorum. Aklıma gelmedi başta. Sonradan çakozladım. Aha, arı ısırdı galiba diye. Ben onun paniğiyle o acıyı yaşarken araba durdu zaten o karambolde. Gayri ihtiyari bir şekilde, daha doğrusu inmen gerekiyor zaten, indim. Yürüyorum böyle, bir yandan elimi emiyorum. Ondan sonra neyse, aa bir baktım benim telefon yok. O telaşla bırakmışım minibüste. Koltuğa koymuşum herhalde, kalmış. İşte bedel buydu. Ondan sonra yine çok uzun bir ara oldu. Birkaç yıl önce balkonda otururken bu sefer ayağımdan ısırdım. Oturuyorum böyle, aa bir yanma oldu ayağımda. Siyah çana bir arıydı, siyah çana.
3: Tuncay Saran Show.

0: Aracımızda koltuk ısıtma var. Var diye söylemiyorum ama var. Önemli bir şey değil tabii ki. Böyle bir kriterimiz olmadı araba alırken. Böyle bir şartımız yok yani. Koltuk ısıtma olmazsa olmaz. Koltuk ısıtmasız arabaya asla binmem. Her zaman sorarım koltuk ısıtma var mı diye. Aldık arabayı, baktık koltuk ısıtması da varmış yani. Ne yapalım, çıkarttıralım mı yani? Bunu sökebilir misin abi şimdi? Görgüsüzlük olmasın. Geçenlerde bizim çocukları bilgisayar başına topladım. Çocukları bilgisayar başına topladım deyince sanki 8-10 tane çocuk varmış gibi oldu. Bir kayıt yapayım dedim onlarla röportaj gibi. Önceden hazırladığım soruları, arabalarla ilgili bir sürü soru sordum, tamam mı? Arabalar nasıl çalışır, durmak için neye basarız, çocuklar arabanın neresine oturur filan, arabaların lastiklerin içinde ne vardır? Arabalarla ilgili aklıma gelen bütün soruları sordum. En sonunda dedim ki peki sizin bana arabalarla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı ya da söylemek istediğiniz? Ve Emir de bana arabalarla ilgili şöyle bir soru sordu. Peki arabayın tekeri yekeği var mıdır?
1: Tuncay Saran Show.

İkinci çocuk isterken dördüzleri oldu. Şaşkınız. Antalya'nın Kaş ilçesinde 4 yaşında kız çocukları olan Durdali ve Gamze Nur Çörüt çiftinin dördüz kız bebekleri oldu. O zaman 5 çocuklarım olmuş oldu. Problem. Evet, 5 kızları olmuş. Artık 5 kızları varmış. Bakımları zor olacak ama bir şekilde üstesinden gelmeye çalışacağız. Dördüz ya abim. Tek atışta 4 çocuk. Dördüz yani. 4 yumurta ikizi mi bunlar? Öyle mi oldu? Hepsi birbirinin aynısı mı acaba? 5 kız. Vay be. Çok acayip lan. Bir anda 4 bebek, 400. Dünya Eylem, Doğa Nur, Aylima Ülküm ve Aysima İlkem isimlerini vermişler. Hepsine de 2 isim vermişler. Dünya Eylem, Dünya Eylem, Doğa Nur, Doğa Nur, Aylima Ülküm, Aylima Ülküm. Hepsini deniyorum. Aysima İlkem, Aysima İlkem. Neden mesela hepsine 2 isim birden? Dünya ya da Eylem, Doğa ya da Nur, Aylima ya da Ülküm, Aysima ya da İlkem. Ne bileyim ya abi. Biraz garip geliyor bana açıkçası ama Allah analı babalı büyütsün diyelim inşallah sağlıkla. Tuncay Saran Show.

0: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres. 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
5: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
4: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
5: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
4: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
5: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
4: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
5: Çünkü afiyet burada başlıyor.
4: Mehtap'ın Mutfağı.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
4: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.

AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: diyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
3: Uzunca bir süreden sonra bankaya gittim arkadaşlar. Ya banka sıralarının zulmünü unutmuşum, bir kez daha maalesef hatırlamak zorunda kaldım. Hiç banka sıralarının o sistemini, matematiğini kavrayamamışımdır. Yine kavrayamadım. Çok saçma değil mi arkadaşlar? Yani gittim mesela bir tane bankaya abi. Bankomattan aldım sıra numaramı 530. Ve şunu anlamıyorum, tamam mı? Bir sürü tabela var ya, gişeler, tabelalar ve bir sürü rakamlar var böyle alt alta ya da yan yana yazıyor. Bir sürü rakamlar dijital göstergelerde. Ama işte şöyle mesela bir yerde 74 yazıyor, bir yerde 130, bir yerde 520 mesela. İşte benim 530 ya, 520 yanıyor. Orada öyle bir sıra var yani, benimki oradan çıkacak. Hani bir 70 küsürler sırası var, bir 700 küsürler sırası var, bir 500 küsürler sırası var. Seriler var böyle, hani anlatabiliyor muyum? Yani bir tane 2500'lerden gidiyor. Bu karmaşayı ben hiç anlamıyorum. Yani niye mesela gelen herkes, mesela ilk gelen müşteri aldı sıra numarası 1. Ama eminim öyle değildir. İlk gelen kişi sıra numarası aldığı zaman eminim, atıyorum mesela 678 alıyordur. Eminim. Niye böyle yani? İkinci gelen müşteriye 2 versin, üçüncü gelen müşteriye 3 versin. Bu böyle gün boyu devam etsin sırada, değil mi? Yani niye mesela bir sıra numarası 4009 olur abi? Niye? Yani anlatabiliyor muyum? Yani bir sıra numarası bir bankada neden 6342 diye bir sıra numarası olur yahu? Ya o gün 6000 müşteri gelmiş değil herhalde. 1, 2, 3, 4, 5 gider böyle. Yani en fazla ne bileyim yani kaç tane müşteri gelecek bir bankaya bir günde. Atıyorum 320 olsun en fazla yani. Sallıyorum şimdi. Ve oradan sırayla çağrılırlar. Yani bir seri 74'ten devam ediyor. Bir tane 500 küsürlerden devam ediyor. Benim 530 oradan çıkacak herhalde. Bir tane 4000 küsürler de var ya. Bunlar nedir yahu? Ya şöyle bir şey herhalde diye düşünüyorum ama. İşte bir tanesi gişe işlemleri. Bir tanesi ne bileyim bireysel müşteri. Bir tanesi bilmem ne müşterisi falan filan. E olsun. Yani ne tür bir işlem olduğu bence fark etmemeli. Yani birden başla sırayla ver herkese. Ben o sistemi bir türlü anlayamadım. Ha bu arada futbolda da benzer bir şey var arkadaşlar. Futbolda da forma numaralarında benzer bir şey var. Bazı futbolcuların forma numarası 72 oluyor mesela. 54 olan var, 41 olan var. Abi nasıl oluyor bu? Takımın 41 futbolcusu yok. Niye 41 abi? Takımın 82 futbolcusu yok. Neden forma numaran 82? Neden? Ne kadar saçma. Onu da anlamıyorum. Eskiden böyle değildi sanki. Yanlış hatırlamıyorsam çocukluk zamanlarımda. Yani ne olur? 1. Kaleci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hadi yedekler de olsun. 12, 13, 14, 15, 16, 17 falan. Yani ne bileyim yani o kadar ama. Eskiden öyleydi diye biliyorum ben. Meşhur Rıdvan Dilmen 8 numara. Tanju Çolak 10. Aykut 11 falan. İkonik. Yani kaç tane futbolcu varsa birden başlayıp o kadar numara olur forma arkalarını. Budur yani. Nereden çıkarıyorsun 53 abi? Banka numarası mı veriyorsun? Neden? Neyse bankaya geri dönelim. Ya bir de şöyle bir şey var. 530 çıkmıştı bana sıra numarası, tamam mı? Bir şekilde 529'a kadar geldi. Ondan sonra ben şunu beklememeli miyim? En son 529 girdi ya bir gişe. Orada başladılar onun işlemlerini yapmaya. Bu arada yaşlı bir adamla oğlu galiba diye düşündüğüm iki kişi vardı. Bireysel müşterilerde oturdular abi. Yahu abi saatlerce orada oturdular ya. Ya nasıl bir bankacılık işi bu kadar uzun sürebilir ya? Ben dolaşıp duruyorum, tamam mı? Canım sıkılıyor. Bir yandan Bluetooth kulaklıkla YouTube'dan bir şeyler dinliyorum falan ama. Abi o kadar uzun nasıl sürebiliyor insanların işi anlamıyorum. Neyse 529 girdi ya bir yere. Ben bekliyorum ki herhangi bir gişede bir boşluk olduğu an beni çağıracaklar. Artık sıra bana geldi yani. Abi yok. 529'dan sonra işi bitmiş olan bir sürü gişe oldu. Ve her birisinden farklı farklı alakasız bir sürü rakamlar yandı yani. Bir yerde 80 yanıyor, bir yerde 3817 yanıyor, bir yerde bilmem kaç yanıyor. Yani ya abi 529 yanmış da az önce bir yerde. Sıradaki ben olmalıyım diyorsun yani. Çok ilginç. Bir yerde şöyle bir şey olmuş, girdim sıramı aldım. 4009 niyeysem. İki kişi falan vardı yani. Sıramın hemen gelmesi lazım. Çok az kişi var. Sonradan bankaya 3-5 kişi daha geldi ve benden önce girdiler. Bir tanesi bir şey sormak için yaklaştı gişeye ve baktım orada işlemini yapmaya başladılar. Yani ben de mi öyle yapmalıydım diye düşündüm. Yani bir şey sorabilir miyim falan ayağına, böyle hemen orada hallettirseydim yani. Dayanamadım, gittim güvenlik görevlisine sordum. Ya benden sonra gelenleri almaya başladılar. Yani insan enayi gibi hissediyor. ediyor kendini, tamam mı? Beyefendi dedi, yaşlıları önce alıyorlar. Öncelik sıralamaları var yaşlıların. Onları ondan önce aldılar. Ha dedim, tamam, ona itirazımız yok. Ama işte bunu bilmediğin için şimdi yaşlı, genç, orta yaş, yani o göze bakmadım ki, ha bu yaşlı. Kişi gözüyle bakıyorum ben, tamam mı? Ben de çok genç sayılmam yani, bu benden yaşlı mıdır falan, o göze bakmadım. Yani kişi, yani benden sonra gelen bazı kişiler benden önce işlemlerini yaptılar gözüyle bakarak. Ha yaşlı, tamam. Tabii ki yapsınlar, itirazım yok, ama orada da mesela abi, yani duvara bir bilgilendirme yazısı, grafik çalışması, böyle hani iki tane yaşlı vardır falan gelmişler. Yaşların öncelik sıralaması bulunmaktadır gibi bir şey as mesela. Bizim de bilgimiz olsun.

Baktım Instagram'dan bir meslektaşım, bir radyocu takip isteği göndermiş. Kabul ettim, ben de geri takip yolladım. Birkaç saat sonra merhaba diye mesaj yolladı. Ben de merhaba dedim. Ondan sonra buyurun takibi almışsınız dedi bana. Siz takibi almışsınız, ben de takibe takip yaptım dedim yani. Hayır dedi, ben takibi almadım, siz aldınız. Hay Allah'ım ya. Dünyayı çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. Dünyada tek başına olduğunu düşünsene. Bütün bunların yaşanma ihtimali olmazdı. Ya dedim tamam neyse ney. Tanışmış olduk, memnun oldum dedim. Hala ama hayır ben takibi almadım diyor. Tamam dedi o, almadınız ya. Allah'ım ya. Ne kadar önemli bir şey. Ben almadım. Asla kimseyi takibi almam.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show başlıyor.
1: WhatsApp'la ilgili en gıcık olduğum şeylerden bir tanesi şu. Seri bir şekilde mesaj atanlar oluyor ya. Ve konuyu iyice uzatarak o WhatsApp bildirim sesleri artık beynime saplanmaya başlıyor. Ya birincisi neden bu kadar uzatıyorsun? Tamam mesela 8'de buluşacağız kanka, tamam 8'de buluşacağız hadi görüşürüz. Atıyorum burada bitmesi gereken şey tek mesajda. Ama yok o ne yapıyor mesela biliyor musun? Kanka enter. Hava çok sıcak ya enter. Çıkmadan önce bir duş alsam iyi olur. Enter. Ama bunların hepsi arka arkaya geliyor yani. Çıktıktan sonra sana yazarım. Belki birazcık da bir şeyler atıştırırım. Ya böyle lafı geveleyenlerden bahsediyorum. Anlamışsındır o tipleri. Seni bildirim manyağı yaparlar. En uyuz olduğun yazışma. Toparla hepsini bir cümlede gönder tamam. Bu ne abi? Pring pring. Bir de arada yazıyor. Yazısını görürsün. Yazmaktadır ama bir türlü gelmez. Kayda değer bir şey yazmayacağını da bilirsin. Seni oraya hapseder. Telefona seni hapseder. Çünkü dur şunu da göreyim de ondan sonra kapatayım telefonu bırakayım dersin. Beklersin beklersin beklersin beklersin. Harbiden çok sıcak ya. Acayip bir şey.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
0: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
0: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
2: Artı eğitim eğitim.
3: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.

0: Tuncay Saran Show devam ediyor arkadaşlar. Hiç dinlememiş olanlarınız var mı aranızda? İlk defa gelmiş olanlarınız var mı? Kim bu acaba, ne anlatıyor falan diyen? Onlara kendimi biraz tanıtayım arkadaşlar. Yıllardır devam eden bir show programıdır bu. Eşini ve benzerini daha önce herhangi bir radyoda duymamış olduğunuz konusunda iddialıyım. Neden? Çünkü ben ağırlıklı olarak kendi hikayelerimi paylaşıyorum sizlerle. Bana ne diyeceksiniz? Demeyin, çünkü gerçekten ilginç ve komik hikayelerim oluyor. Her insanın oluyor. Ama ben bunları paylaşmak istedim. Çünkü başka show programlarında genellikle zaten her yerde herkesin anlattığı şeyler anlatılıyor. Telefonunuzu açar açmaz zaten gördüğünüz şeyleri oradan dinliyorsunuz. Yani onları zaten biliyorsunuz. Gelin bir de benim anlatacağım şeyleri dinleyin bakalım. Başka bir yerde dinleyebiliyor musunuz yani? Allah Allah. Şurada şu olmuşmuş, burada bu olmuşmuş. Tamam, aman.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
2: Kara bir soru da aklımdasın hala. İçtikçe bugünler sizleştik sanma. Nasılsa geçermiş tüm her şey bir

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Rusya'da korkutan salgın laboratuvardan sızdı. 5 hastane kapatıldı. Bu konuyla ilgili çok yangın yapıldı arkadaşlar. Sosyal medyada benim karşıma çok çıktı. Ya da şöyle bir şey var. X'i arkadaşlar, yani eski Twitter'da, size özel sekmesinde mesela neye bakıyorsanız o baktığınız şeyle ilgili sizi adeta bir bombardımana tutmaya başlıyor X. Ya mesela bana bu haber denk geldi. Rusya'da korkutan salgın laboratuvardan sızdı, 5 hastane kapatıldı diye baktım. İlgimi çekti. İşte veba salgını olmuş. Bir kız elinden o şey, patojen varmış içinde. Bir şeyi düşürmüş, kırmış. Ondan sonra kız ölmüş ve karantina altına alınmış orası. Film gibi değil mi? Ondan sonra da 5 tane hastane de karantina altına almış. Gerçekten ciddi bir durum var gibi yani. Böyle bayağı bir haber çıktı karşıma. Yani ona baktıktan sonra bu konuyla ilgili bir bombardımana tutuldum X tarafından. Ya acaba bu biraz aldatıcı mı oluyor diye de düşünmüyor değilim. Bir kere bakınca yani ciddi olmadığını düşün bu haberin. Ciddi olmasa da o ciddi olmayan haberin bir sürü ciddi olmayan türevini üstüme yağdırıyor yani böyle. Ve ben bu kadar çok bu haberle karşılaşınca bütün dünyada bu konu fırtınalar estiriyor. Aman Allah'ım neler oluyor böyle falan hissi uyanıyor yani. Anlatabildim mi? Neyse bakalım ne kadar ciddi ne kadar değil. Böyle zaman zaman salgın, işte dünyanın bir yerlerinde bir şeyler oluyor. Ebola, bilmem maymun çiçeği, şu bu. Ondan sonra hiçbirisi koronavirüs gibi olmadı. Nerede o eski koronavirüsler? Sanki olmasın istiyorum gibi. Olmasın tabii ki. İnşallah olmaz. Ama bu sefer böyle lan diyorsun, Allah korusun falan. Yani veba diyorlar. Veba salgını. 5 hastanenin karantina altına alması. Bazı işte ana akım ciddi haber sayfalarında falan da gördüm. Öyle olunca böyle insan birazcık ufaktan bir gardını alıyor yani. Ben maske kullanmaya başladım falan. Rusya'da veba araştırma enstitüsünde çalışan kadın diyorum. Nesini araştırıyorsun abi? Orta çağda kalmış, nesini araştırıyorsun? Yani bir kız tüpü kırsın da hepimize bulaştırsın, yeni bir veba salgını başlasın diye mi araştırıyorsun? Laboratuvar kazası ve salgın iddialarını gündeme getirdi. Olası salgın nedeniyle 5 hastanenin kapatıldığı belirtildi falan filan. Tamam hadi geçmiş olsun arkadaşlar. Geçmiş olsun. Ne kadar karamsar konuş. Deney tüpünün kırıldığı iddiası. Çok komik değil mi ya bu iddia? Yani koronavirüs pandemisi zamanlarında da bunun geyiğini yapmıştık. Hatırlar mısınız bilmem, yani işte Çin'deki laboratuvarda birisi düşürmüş, kırmış. Havaya uçuşmuş patojenler. İşte camdan çıkmışlar, yayılmışlar falan filan diye geyiğini yapmıştık. Böyle bir şey olabilir mi falan filan diye. Resmen bu karikatüristik sahne gerçekleşmiş gibi haberlerde var. Yani Rusya'da böyle bir şey olmuş gibi. İnanılmaz yani. Ya böyle bir şey nasıl olabilir? Deney tüpleri abi kırılmayacak şekilde yapamıyor musun bunları? Eğer gerçekleştiyse diyorum yani. Ya düşürsen de kırılmayacak bir şey olsun abi. Ne bileyim, kılıfı olsun, bir şey olsun, bir kalın cam olsun, plastik olsun, mika olsun, düşününce kırılması ya. Bunu yapmak ne kadar zor olabilir şu çağda hani. Alkol şişesini düşürünce bile kapkalın camdan yapıyorlar çok pahalı diye, kırılmasın diye. Ve kırılmıyor. Deney tüpü nasıl kırılıyor abi? Yerel medyada yer alan habere göre bu kişinin laboratuvarda çalışırken ölümcül veba etkeni içeren Yersinia pestis 1, yani Yersinia pestismiş onun adı, bir deney tüpünü kazayla kırdığı öne sürülmüş. Şahsın durumu kötüleşmiş ve acilen hastaneye kaldırılmış. Şüpheler üzerine COVID-19 merkezine yatırılmış. Genç kadın daha sonra hayatını kaybetmiş falan filan. İnşallah yayılmaz diyelim ya. Tırtıcı bir durum. Bu arada şöyle bir bilgi var, onu da söyleyeyim. Antibiyotik tedavisi varmış. Ama bir gün içinde uygulanması gerekiyormuş. 24 saat içinde uygulamazsan antibiyotik tedavisini, kişi neredeyse %100 olarak hayatını kaybediyormuş gibi bir şey okudum. Bilmiyorum doğru mu? Böyle bir bilgi var.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: reklamlar. Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres. 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
3: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Küçük ev aletleri.
0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Gamze Arslanbaş. Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş. Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
3: Ölümsüzlük artık mümkün olabilirmiş diye böyle bir haberimiz var arkadaşlar. Nasıl ölümsüzlük mümkün olabilir ya? Şöyle bakalım. 100 yıl torunlarınıza pandemi anılarınızı anlatabilirsiniz. 100 yıl torunlarımıza pandemi anıları anlatacağız. Birazcık yorucu olabilir. Yani çok da gerek yok sanki 100 yıl pandemi anılarını hiçbir torun da dinlemek istemez yani. Tamam dedeciğim, anladım artık, öl ya. Ölmüyor adam. Sürekli pandemi anılarını anlatmaya devam ediyor. Sevilen birinin kaybı tüm insanlığın karşı karşıya olduğu acımasız gerçeklerden birisini oluşturuyor. Ancak ölümü engellemek şimdiye kadar mümkün görünmese de teknolojiyle bu durum değişiyor. Arkadaşlar, ben sizin için okudum haberi. Şöyle bir olay var. Şöyle bir teknoloji varmış. Black Mirror dizisinde de işlenmişti bu konu. Videolarınızı çekiyorsunuz. Ondan sonra bu videoları veriyorsunuz firmaya. Yapay zekası bu videoları kullanarak bir avatar oluşturuyor. Yani sizin bir animasyonunuzu oluşturuyor, öyle söyleyeyim. Ona benzer bir şey yani. Ve o kayıtlara dayanarak oluşturulan bu avatar sorulan sorulara cevap veriyor işte. Yani ne kadar zengin bir içerik verirseniz, tabii ne kadar uzun videolar verirseniz o kadar gerçekçi cevaplar veriyordur. İşte o kadar doğru cevaplar veriyordur falan. Buna benzer bir şey yani. Siz materyal veriyorsunuz. O firmada bu materyallere dayanarak yapay zeka destekli bir kişi yaratıyor. Sorulan sorulara cevap veren bir kişi yaratıyor. Dolayısıyla o anlamda, dijital anlamda yani, ölümsüz olmuş oluyorsunuz. Böyle bir olay. İşte Black Mirror'da sadece video değil, fotoğraf, video, ses, hatırladığım kadarıyla böyleydi yani. Her türlü multimedya ne varsa kişiyle ilgili firmaya veriyordunuz. Ne kadar çok materyal verirseniz o kadar gerçekçi bir robotunu yapıyordu o firmada. Yani direkt birebir insan gibi görünen, her şeyle birebir insan gibi görünen bir kopyanızı yaratıyordu. O ölen kişiye karşı özlemini dindirmesi için öyle bir robot yapılıyordu. O ölen kişinin yerini doldurmak için. Tabii problemler oluyordu. Yani bu ürkütücü bir şeyi düşünsenize. Gerçekten o olmadığını biliyorsunuz ama gerçekten o yanınızda gibi yani, inanılmaz bir şey. Bakalım bu bir gün gerçek olacak mı? Sanki bana gerçek olabilirmiş gibi geliyor. Çok acayip yerlere gidiyor teknoloji.
4: Tuncay Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show. Radyo Fresh.
1: Değerli dinleyiciler, şu anda hattımızın diğer ucunda müzik dünyamızın sevilen seslerinden sevgili Elif Buse Doğan var. Öncelikle hoş geldiniz programımıza, nasılsınız?
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Mesela her gencin işte ergenlik dönemlerinde, gençlik dönemlerinde tutkunu olduğu, böyle hayranlık duyduğu isimler oluyor o yaşlarında. Sizin kimdi, evet, mesela var mıydı sizin o zamanlar kahramanınız gibi gördüğünüz birileri?
2: Var. Sezen Aksu ve Tarkan.
1: İlk sevdiğiniz ya da mırıldandığınız şarkıyı hatırlıyor musunuz hayatınızda?
2: Evet, Uzun İnce Bir Yoldayım.
1: Uzun zamandır arada bir mırıldandığınız, durup durup bir yerlerde kendinizi mırıldanırken bulduğunuz bir şarkı var mı?
2: Son zamanlarda dolanan ve çok sevdiğim bir şarkı var. Onurcan Özcan'ın Hırka isimli şarkısı.
1: Hiç böyle arabayla varmanız gereken yere varıp da aracınızda müzik dinlerken mesela geldiniz ama şarkıdan kopamadığınız için arabadan inmediğiniz hatta bir tur daha atayım falan dediğiniz oluyor mu?
2: Çok fazla oluyor. Bu tam beni anlatıyor bu arada. Evimin önüne geliyorum ve yarım saat kadar yine o müziği dinlemeye devam ediyorum. Genelde kendi çalışmalarımda oluyor bu. Tekrar dinleyip notlarımı alıyorum.
1: Bir de insan bazen böyle kendisini kaptırıyor değil mi? Sizde oluyor mu? Şarkı dinlerken şarkıya kendinizi kaptırıp böyle klip çekiyormuş gibi hareketler falan, dans edermiş gibi böyle bir şeyler oluyor mu?
2: Evet, oluyor. O bitti çıktığında oldu. Ben oturduğum yerde bir böyle bir bayır aşağı yol var ve ışıklar var.

0: hangi şarkıyı siz yapmış olmak isterdiniz? Keşke o şarkıyı ben yapmış olsaydım dediğiniz bir şarkı var mı?
1: Var. Ve ilk ben okusaydım dediğimde aynı zamanda ben üretmiş olsaydım dediğim. Bunca yıl herkesten kaçtın en sonunda buluşandır. Ansızın içini aç. Yapma gece. Yaptım gelir.
0: Çok
1: şarkı.
0: Güzel. Çok güzel. 90'larla aranız nasıl? Var mı böyle favori öne çıkan şarkılar?
1: Ay çok severim 90'ları. Evet. Mesela ilk aklıma son zamanlarda dinlediğim şey geliyor. Aşk diyebilen Allah Şahit.
0: Allah Şahit. Çok
1: dinlemediyseniz mutlaka dinleyin. Ya,
0: bilmez miyim? Çok da güzeldir. Daha çok sevdiğim Aşkın Nur Yengi şarkıları var ama Biliyorsun gibi. İşte o ilk dönem Aşkın Nur Yengi şarkılarına. Çok güzel bir ses zaten. Son sorumuza geldik. Daha iyisini yapamayacağınızdan korkmanıza neden olacak kadar iyi bir şarkınız var mı? Ya o kadar güzel bir şarkıydı ki hani ondan iyisini nasıl yapacağım ben diye düşündüğünüz.
1: İyi

0: yine güzel bir şeyler yapmak isterim.
1: Güzel. İnşallah diyelim. Bu güzel, keyifli müzik sohbeti için teşekkür ederiz Elif Hanım.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak çok güzeldi.
1: Tekrar başka projelerde görüşmek üzere inşallah.
0: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Hoşçakalın. Bay bay. Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta

0: kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz, güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Artı eğitim, eğitim.
3: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
4: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi. Cildiye uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş, ortopedi doktoru, doçent doktor Ali Murat Kalender, ortopedi doktoru, operatör doktor Ramazan Danışman, üroloji uzmanı, yardımcı doçent doktor Yusuf Selim Kaya, üroloji uzmanı, operatör doktor Orhan Sünbül, göz hastalıkları uzmanı, doçent doktor Lokman Aslan, göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Onur Abdik. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Sermaye Piyasası Kurulu 2026 yılında fonlarla ilgili işlemler nedeniyle 96 suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacar, Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Kacar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, girişimcilik, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında ülkeler arasındaki işbirliği imkanlarının değerlendirildiğini belirterek, müşterek hedeflerimiz doğrultusunda yeni ortaklıkların ve somut projelerin önünü birlikte açacağız, dedi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Meclis Başkan Vekilliği görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini bildirdi. İran'la ABD arasındaki dolaylı görüşmelerden sonuç alınamazken, iki ülke yetkililerinin söylemlerini sertleştirmesi ve açıklamaların askeri tehditlere dönüşmesi, yeni bir savaş ihtimaline ilişkin endişeleri arttırdı.
9: Spor.
8: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
9: Para piyasaları.
8: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
9: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
10: Haber. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: yaparız.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
3: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
4: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
3: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
4: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
3: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
4: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
3: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
4: Çünkü afiyet burada başlıyor.
3: Mehtap'ın Mutfağı.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: selamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Artı eğitim eğitim.
2: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Bülent Köstü. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Önder Ercan. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ferah Kazancı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

0: Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
1: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecek ve kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radio Fresh.

0: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres. 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: yenisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri, sayona.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
2: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
1: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
2: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan, anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
1: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
2: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
1: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
2: Çünkü afiyet burada başlıyor.
1: Mehtap'ın Mutfağı.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
6: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Fresh.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, son derece nitelikli bir yükseköğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun, bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka ile ilgili meclis kapanmadan önce bir çalışma yapmıştık. Meclis açıldı, bu konudaki paketi meclise sunacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete açılmasıyla hızlı tren ağına doğrudan bağlanan iyi sayısının 11'den 14'e yükseleceğini bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bahis soruşturmaları sonrası istifa kararı alan Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu aile şirketi anlayışıyla yönetilemez. Türkiye'deki futbol iklimi değişmelidir. Görevimden istifa ediyorum. Mevcut yönetimi de istifaya çağırıyorum ifadelerini kullandı. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise tahliye talep edildi.
2: Spor.
1: A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
0: Haber.
3: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz?

0: artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi. Dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül. Dahiliye uzmanı uzman doktor Harun Yerhan. Dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız. Göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya. Kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı. Kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Evrim Öğüt. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Suna Medin Nacar. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
6: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
7: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
8: Artı eğitim, eğitim.
9: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Fresh.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı İrem Derici ile yaptık. Durum Çok Acil isimli çalışmasını seslendirdi. Hemen sonrasında ise Demet Akalın'la devam ediyor müzik yolculuğumuz. Yerinde Dur radyonuzda. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin başarılı ismi Burcu Güneş'ten dinledik. Ben Yanmam isimli şarkısıyla radyonuza günümüze keyif katan isimlerden biriydi sanatçı. Hemen sonrasında ise Mele Bedel'le devam ediyoruz. O da bir Mustafa Sandal şarkısını sizler için yorumluyor. İki tas çorba radyonuzda.

Alfa'yla müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite. Radyo 5.

0: Pop müziğin sevilen ismi Edis Kulakları'nızdaydı. Biraz geçmişe gittik onunla birlikte, çıktığı dönemin en sevilenlerinden biriydi, olmamış mı? Radyonuzda sizlerle buluşan Edis şarkısıydı. Hemen ardındansa bir düetle devam edeceğiz. Sibel Can ve APO burada şimdi. Kıyamam isimli düetlerini seslendiriyorlar.
1: Biz

Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık radyonuzdaydı. Geçtiğimiz yıllar içerisinde bizlerle paylaştığı ama oldukça da sevilen hit şarkılarından biri arayla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen sonrasında tarzıyla fark yaratmayı başarmış özel isimlerden biri Mabel Matiz'le devam ediyoruz bu kez. Umrum Dışı isimli şarkısı radyonuzda sizlerle.

0: Göreceğim ben
1: zaman
0: seni.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi, A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Bizim

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.

0: ne yesem diye düşünmeyin.
1: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
0: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
1: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
0: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
1: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
0: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
1: Çünkü afiyet burada başlıyor.
0: Mehtap'ın Mutfağı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.
4: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.
3: Radyo Fresh.
4: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
3: Radyo Fresh.

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Merve Özbey'di konuğumuz. Bir İmkansız Var isimli çalışmayı onun güçlü yorumuyla birlikte radyonuzda sizlerle buluşturdum. Hemen ardındansa Berkay'la devam ediyoruz. O da Bana Sen Gel isimli şarkısını seslendiriyor.

90'lı yıllardan bu yana birçok özel şarkıyı bizlerle buluşturan yine özel seslerden bir tanesi Mustafa Sandal Gel Bana isimli şarkısıyla bu kez radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Umarım keyif almışsınızdır. Sonrasında ise Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz. O da Yangın Yeri isimli şarkısını seslendiriyor.

Hadise radyonuzdaydı, yakın süreçte bizlerle paylaştı ve birçok popüler müzik listesinde de zirve yarışı veren şarkılarından bir tanesi. Ara Beni ile radyonuzda sizlerleydi, umarım keyif almışsınızdır. Hemen sonrasında ise Hande Ünsal'la devam ediyoruz. O da Gönder Gelsin isimli şarkısını seslendiriyor. Kimenin

0: Özel Sular Akademi Hastanesi. Nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Fuat Baştürk. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
3: Artı eğitim eğitim.
4: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Reklamları dinlediniz. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
8: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.

Genç isim Aleyna Tilki Ayrı Gitme isimli şarkısıyla radyonuzda bugünü renklendiren isimlerden de biriydi aynı zamanda. Umarım keyif almışsınızdır dinlediğiniz bu özel şarkıdan. Aleyna Tilki'ye güle güle derkense şimdi Aydilge'ye merhaba diyeceğiz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma. Yine

Yakın zaman içerisinde kaybettiğimiz özel isimlerden biri Metin Arolat, Dert Değil isimli efsane şarkısıyla birlikte bizi geçmişe götürdü ve nostaljik anlar yaşattı. Umarım keyif almışsınızdır dinlediğiniz bu özel şarkıdan. Bir kez daha kendisini de anmış olalım. Hemen sonrasında Asil Gök'le devam ediyoruz. Biraz daha hareketlenme zamanı şimdi. Ne Oldu Böyle isimli şarkısını seslendiriyor o da. Benim olmadığı

Pop müziğin sevilen seslerinden biri Gülşen kulaklarınızdaydı. Biraz geçmişe yolculuk yaptık onunla birlikte. Çıktığı döneme damgasını vuran albümlerden de bir tanesiydi. Ön Söz isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Ardından Semra Tuğla devam ediyoruz. O da Siyah isimli şarkısını seslendiriyor.

Sefo kulaklarınızdaydı. Yine Seni Severdim isimli çalışmasıyla dinledik kendisini ritmimizi bozmadan. Şimdi ise önemli bir söz yazarı ve besteciyle devam edecek müzik yolculuğumuz. Soner Sarıkabadayı burada Kendileri isimli şarkısını seslendiriyor. Daha iyi.

0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi, %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
4: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
5: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.

0: Gamze Arslanbaş, Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
1: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
2: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
1: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
2: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
1: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
2: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
1: Çünkü afiyet burada başlıyor.
2: Mehtap'ın Mutfağı.
3: Artı eğitim, eğitim.
4: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci. Radyoloji uzmanı uzman doktor İsmet Yorulmaz. Radyoloji uzmanı uzman doktor Hasan Basri Göksu. Radyoloji uzmanı uzman doktor Turgay Kara. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.

0: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Artı eğitim eğitim.
2: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi. Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor İlhami Taner Kale. Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Ahmet Türkan. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Zeki Yılmaz. Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Murat İspiroğlu. Randevu için telefon 0344 223 93 00.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

0: olanlar. Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radio Fresh.

0: Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nevzat Pola, kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akçay, kardiyoloji uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Alper Buğra Nacar. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
3: Artı eğitim, eğitim.
4: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Seni kaybettiğini, kendini özlettiğini yeni anladım.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

sen olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

Radyo başka şansın yok. Büyüdü birden çok. Kalbe bir şans ver. Bunu çok seveceğiz. Bir hayalim yok senden ayrı. Korkma. Biz zaten beraber öleceğiz. Söz sana.

mucize gerek bize. Gidecek bir başka düş, bir düş ki kopmamış zamanın karşısında. Ve bir çağ gerek bize, ve bir çağ bundan özgür. Öyle çok şey var ki bak sana dair.

0: severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantamda bir resmin, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Radyo.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.